Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97.5 Radyo Lora'dayız. Pısıltılarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız, sizden taraf. Herkese merhabalar. Ben Cihan Elma. Burası Radyo Lora. Her zaman olduğu gibi bugün de yeni bir programla karşınızdayız. Fısıltılarınızın çığlığa dönüşeceğini umut ettiğimiz yeni bir program. Ancak programa başlamadan önce ufak bir açıklama yapmam gerekiyor sanırım. 3 haftadır sizlerle değildim. Sağlık problemlerinden dolayı fısıltıdan çığlığa programlarını hep kayıttan yayınladık. Ama artık beraberiz, sizlerleyiz. Şimdi bu 3 haftayı telafi etmeye başlamadan önce Velat Aydın'a gideceğiz. Bir aşık reminde olan İsviçre'de iltica süreçleri ve tedavi erişiminden dolayı sıkıntılar, zorluklar yaşayan Velat'ın hikayesine gideceğiz. Daha sonra da Türkiye'de yapılması planlanan NATO zirvesinin ne durumda olduğunu biliyorsunuz. 178 kişi tutuklandı, 255 kişi de gözaltına alınmıştı. Bütün bunlara bakacağız. Bütün bunlara bakmadan önce klasikleşen Haydi Barikat'a ile programa giriş yapalım. Sonra tekrardan Velat'la beraberiz.

0: Evet, barikatlardan gelip 6 ay boyunca 6 yıl affedersiniz. Daha önce Türkiye'de cezaevinde kalan onlarca hak ihlalinden sonra bir şekilde Avrupa'ya gelen, İsviçre'ye sığınan ve politik ilticasını başlatan Valetay'ın hikayesini bugün Fısıltıdan Çalıda programının başına aldık. Daha sonra NATO gündemine geçeceğiz. Kendisi açlık grevinde, telefonda aynı zamanda şimdi ona bağlanacağız. Yanılmıyorsam 2 gün önce başladı aşk grevi. Şimdi Valat'ın hikayesine dönelim. Sonrasında genel olarak mültecilerin Avrupa'da yaşadığı zorluklar, onları aşk grevine iten sebeplerin ne olduğu ve buna karşı toplumsal bir mücadeleyle nasıl başaracağımızı konuşacağız. Valat, hoş geldin programa.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhaba.
0: Öncelikle sağlık durumunu soralım. Ne zaman başladı aşk grevin ve şu an nasıl hissediyorsun?
1: Bugün eylemin 4. günü. Tabii biraz hafif bir yorgunluk ve kısmen baş ağrıları oluyor. Sağlık durumum iyi bunların dışında. Herhangi bir sorun yok sağlığımda. Bu
0: Peki bir
1: şekilde devam ediyorum.
0: açlık grevinde olan birinin sahip olduğu temel şeylere sahip misin? Yani şeker ya da limonlu su alıyor musun? Buna erişimin var mı? Ve grevi
1: Evet.
0: nerede sürdürüyorsun?
1: Ben öncelikle grev yerini söyleyeyim. Şu an Sertgalen'de Federal İdari Mahkemesi'nin bahçesinde eylemi başlatmış durumdayım.
0: 4 gündür sürüyor
1: Evet,
0: eylemin.
1: bugün 4. gün. Burada yani tamamıyla burada kalıyorum, yatıp kalkıyorum. Yani yaşamımı burada devam ettiriyorum.
0: Peki bu sürece seni getiren şey neydi? Biraz hikayeni istersen dinleyicilerimiz de akşam info programında Almanca olarak da sunacağız. İstersen biraz oradan başlayalım. Ne zaman geldi? Nasıl başladı? Seni bu eyleme iten şey neydi? Biraz bu ihlaller zincirini bizimle paylaşır mısın?
1: Tabii ki de paylaşabilirim. Ben 2023 yılında 2023'ün Kasım ayında İsviçre'ye iltica ettim. Tabii iltica etmek başlı başına zorlu bir karar. Çünkü her insan annesini, babasını, kardeşlerini ve bundan daha büyük olan şey toprağını bırakıp gelmez. Yani ortada büyük sorunlar olmazsa kimse ülkesini bırakıp gelemez. Ben de ülkesini politik sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kalan insanlardan biriyim. Yıllarca Türkiye'de Kürt özgürlük mücadelesinde, farklı alanlarda, gençlik çalışmalarında farklı çalışmalar yürüttüm. Defalarca gözaltına alındım, bırakıldım. En son cezaevine girdim. Yani tabii cezaevine girme sürecim de başlı başına bir hikaye ama kısaca belirtirsek yani girmeden önceki süreçte 14-15 günlük bir gözaltı sürecim oldu ve yoğun psikolojik ve fiziki işkenceye maruz kaldım. Daha sonra mahkemeye çıktıktan sonra 6 yıla yakın cezaevinde kaldım ben. Cezam bittikten sonra hakkımda açılan dosyalar olmasından kaynaklı ve çeşitli yerlerden tehditler almamdan kaynaklı Avrupa'ya göç etmek zorunda kaldım, iltica etmek zorunda kaldım. Yani gayri resmi takipler vardı, işte yol kontrollerinde tehditler vardı. Askerlik yapmadığım için neden askerlik yapmıyorsun, askerlik dayatması vardı. Ve bağlı olduğum yıllardır onun mücadelesi yürüttüğüm mücadeleye karşı düşmanlaştırma, ajanlaştırma tehdidi vardı üzerinde. Bu yüzden Avrupa'ya geldim. 2023 yılında iltica ettim ve 2025 yılında mahkemeden anlattığım sebeplerden dolayı iltica ettiğimi beyan ettim. Ancak mahkeme benim bu beyanlarımın yetersiz olduğunu düşünerek red verdi. Ve ben de dosyamı Federal İdari Mahkemesi'ne taşıyarak itiraz ettim. İtiraz sürecim de 16 aydır devam ediyor ve halen bir sessizlik yok. Ve zaten ben 3 yıldır bu İsviçre'de gezmediğim kamp kalmadı. Yani yaklaşık 10-11 tane kamp gezdim. 4'ü deport kampı olmak üzere. Bütün kamplarda gezdim. Kamplarda da zaten bir sürü
0: Sorunlar yaşadım. Yani hem idarenin sorunları hem kampın kendi yaşam koşullarından kaynaklanan sorunlar. Sürekli yani hep var olan sorunlara karşı bir şeyim söz konusuydu. İsyanım söz konusuydu.
1: Öyle tahmin ediyorum ki belki bu onların kurallarını, yaklaşımlarını kabul etmediğimden kaynaklı sürekli böyle kamp kamp gezdirme ve beni bezdirmeye dönük, yıpratmaya dönük bir politikası söz konusuydu SEM'in, işte migrasyonun kendisinin. Dolayısıyla bu kamp sürecim ve iltica sürecim bayağı zorlu geçti. İşte red aldıktan sonra ben zaten hem psikolojik olarak hem ruhsal olarak kendimi sürekli yorgun hisseden biriyim. Bundan kaynaklı işte Gravita'ya, Setgalem'de bulunan psikolojik merkeze Gravita'ya gittim. Ve oradan travma sonrası stres bozukluğu teşhisi aldım. Ve rapor verdiler bana. Raporumu da ek olarak itiraz ettiğim merciye, yani Federal İdare Mahkemesi'ne sundum. Yani durumun biraz daha aciliyetini koruduğunu, bir an önce cevap verilmesi gerektiğini, çünkü ruhsal dengemin ve psikolojik sağlamımın artık bu ağır stresi kaldıramayacağını kendilerine iki defa resmi olarak dilekçeyle avukatım aracılığıyla bildirdim.
0: Bir
1: Kendilerinin
0: dönüş
1: şöyle bir
0: oldu mu
1: dönüşü
0: peki?
1: dönüş oldu. İşte dosya yoğunluğu var. Size ne zaman cevap vereceğiz belirsiz. Herhangi bir tarih veremiyoruz şeklinde bir cevap verdi bize. 6 ay sonra tekrardan yazdım. Tekrardan işte dosya durumu hakkında değerlendirme istedim. Tekrardan bana dediler ki senden daha eski dosyalar var. O dosyalara öncelik veriyoruz. Siz beklemelisiniz biraz daha. Şimdi İsviçre'de genelde red aldıktan sonra bekleme süreleri duyduğum kadarıyla çevreden arkadaşlarımdan bayağı uzun uzun sürüyor. Yani 2 yıl, 3 yıl, hatta 4 yıl süren dosyalar var. Yani elbette ki diğer insanlardan farksızım. Yani bunun bilincindeyim. Belki benden daha ağır koşullar yaşayan insanlar var. Ve daha uzun bekleyen insanlar da var. Onları anlayabiliyorum. Ama bu şu anlama gelmiyor ki ben de o insanlar gibi 4 yıl belirsizlik içerisinde, bu kadar ağır stres içerisinde bekleyeyim. Bu beklemeyi artık ben göze alamayacağımı, bu yüzden bu belirsizliği ortadan kaldırmak için ve bana yapılan haksız ve hukuksuz kararın ortadan kaldırılması için böylesi bir eylem kararı aldım. Yani kararım her ne kadar bireysel olarak görülse de aslında benim gibi yüzlerce, onlarca bu durumu yaşayan insanların aslında bir sesi olmak da istedim aynı zamanda. Bu şekilde eylem kararı aldım ve bugün bu eylemimi kararlılıkla sürdürüyorum.
0: Peki eylem kararınızdan sonra herhangi bir dönüş oldu mu size migrasyondan ya da SEM'den ya da avukatınız aracılığıyla ya da
1: Evet,
0: polisin herhangi bir gelme durumu oldu mu?
1: şimdi aşı görevinin birinci günü ben zaten Federal İdari Mahkemesi'nin önünde basın açıklaması şeklinde bir duyuruyla bildirdim. Aynı zamanda taleplerimi ve neden böyle bir eylem kararı aldığımı yazılı olarak kendilerine, resepsiyona bildirdim Federal İdari Mahkemesi'nde. Aynı zamanda e-mail yazdım ve e-mail yazdıktan sonra ve o dilekçeyi yazılı olarak elden teslim ettikten sonra bana yazılı olarak avukatım aracılığıyla bana hitaben bir cevap verildi. Cevapta da yine aynı şeyler vardı. Yani diğerlerinden çok farksız değildi. Yine mahkemenin yuvarlak, belirsiz bir üslubu söz konusuydu. Bana dediler ki işte size herhangi bir tarih veremediğimiz için üzgünüz. Ancak sizin dosyanızı çok yakında ele alıp inceleyeceğiz şeklinde bir cevap verdiler. Yani sonuç itibariyle zaten ben bu eylem kararını, bu belirsizliği ortadan kaldırmak için böyle bir şeye giriştim. Tekrardan Federal İdare Mahkemesi bana böyle bir cevap verdi. Elbette ki ben bu durumu yarın yazılı olarak avukatım aracılığıyla bu durumu kabul etmediğimi, kendilerinin bana kesin net bir tarih vermelerini, aksi takdirde bu eylemimi sonlandırmayacağımı ve devam ettireceğimi bildireceğim. Süreç bu şekilde işledi ve halihazırda dördüncü günde devam ediyor.
0: Peki
1: Tabii
0: onun
1: burada
0: dışında İsviçre'deki sol sosyalist örgütler yine Kürt dernekleri yine antifaşist yapılardan size ulaşan oldu mu bu konuda eyleminizi daha görünür kılmak ve sizi desteklemek adına yanınızda olduğunu bildirenler bireysel yoldaşlıklar
1: evet.
0: dışında kurumsal
1: Evet.
0: düzeyde bir şey oldu mu?
1: Yani şimdi ben zaten bu eyleme girişirken planlı ve organize bir şekilde bu eyleme girişmedim. Tamamen bireysel olduğu için herhangi bir kurumu arkama almadan bireysel irademle gerçekleştirdim. Tabii kurumsal olarak böyle en azından temsilci düzeyinde İGİF ve işte MLKP'nin ya da diğer farklı fraksiyonların yani isimlerini bilmiyorum ama gelip beni ziyaret ettiler. Fakat böyle çok zayıf kalıyor yani bu eylemi böyle gündeme taşımak, duyurmak. Sonuç itibariyle burada bireysel olarak bir karar almış olsam da yani düşündüğün zaman toplumsal bir eylem oluyor. Yani bu eylemi sahiplenme noktasında üzülerek belirtiyorum ki biraz zayıf kalıyor ve biraz açıkçası yalnız da hissediyorum. Ondan kaynaklı o kurumların, Kürt kurumlarının olur ya da sol sosyalist kurumların olur. Yine aynı zamanda İsviçre'deki kendi sosyalist ve komünist demokratik olarak tanımlayan insanların da kurumların da bu eyleme destek vermesi gerekiyor. Çünkü bu bir artık vicdani ve ahlaki bir sorundur. Yani bir insanın yıllar yılı belirsizlik içerisinde bırakılarak yıpratılması aynı zamanda ahlaki bir sorundur, insani bir sorundur. Yani burada temel bir hak ayaklar altına alınıyor diyebilirim yani.
0: Peki bizler de Radyo Lora olarak senin bu talebini, haklı talebini seninle beraber başlayan ama aslında senin de dile getirdiğin gibi İsviçre'nin genel bütün kamplarında karşılaştığımız yine iltica süreçlerinde karşılaştığımız sorunların bezdirme amacıyla biraz da insan onuruna aykırı bu yaklaşımları deşifre etmek, teşhir etmek. Biraz bunun etrafında senin de bu onurlu direnişin, eylemin sayesinde bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. En azından Fısıldadan Çalıda programıyla bugün bunu yaptık. Akşam 7'de tekrardan info programında İsviçre'de kullanılan bütün dillerde bu programı çevireceğiz ve sesini daha geniş kitlelere duyurmaya devam edeceğiz. Son olarak bir şey iletmek ister misin, Vedat?
1: Yani son olarak söylemek istediğim şey şu, en başta da söyledim, bireysel bir karar gibi görünebilir. Aynı zamanda burada göçmen olarak yaşayan bütün en kimlikli insanların bir sesi olmak istiyorum burada. Buradaki işte İsviçre'de yaşayan sosyalist, Kürt, Türk fark etmeksizin bütün kurumlara şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yani gelin birlikte İsviçre'de belirsizlik ile çürütülen insanların sesi olalım ve aynı zamanda bu belirsizliği ortadan birlikte kaldıralım hep beraber. Her zaman birlik olmak var olan sorunu çözmek için bir tedavidir. Yani öyle de söyleyebilirim.
0: Peki, çok teşekkür ederiz Vedat. Biz de senin sayende tekrardan bu sesi iletelim. Bunun etrafında da güçlü bir dayanışma duygusu, dayanışma olgusunu da açığa çıkaralım. İleriki programlarda umarım süreç düzelir senin için. Düzelmezse ileriki programlarda daha detaylı, daha geniş şekilde senin direnişini Radyo Lora'dan dinleyicilerimize ulaştıracağız. Sağlıcakla kal, sağlıkla kal, dayanışmayla kal.
1: Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için ayrıca radyonuza teşekkürlerimi sunuyorum. Siz de hoşça kalın.
0: Dayanışma öyle. Klasikleşen bir açlık grevi türküsü bir görüş kabininde Volat Çingitsin. Kendisi dile getirdi ama biz de bunun üzerine birkaç şey daha söyleyelim. Dilimiz döndüğünde sadece İsviçre değil Almanya'da da Fransa'da da Belçika'da da Hollanda'da da rastladığımız manzaralar bunlar. Genelde Türkiye'den gelen özelde de Kürtler üzerine bir politika olduğunu düşündüğümüz bir anlayış var. Dosyaların çok uzun süre bekletilmesi, psikolojikmen yıpratılması, oturum alacaklarsa bile artık sağlam bir kafayla hayat kuramayacak bir noktaya getirilmesi, 4 yılı, 5 yılı, bazen 6 yılı, 7 yılı bulan dosyaların uzaması. Bugün Velat gibi gençlerin, nice gençlerin bulunduğu her yerde etrafına çok önemli katkılarda bulunacak gençlerin açlık grevlerinde bedenlerini açlığa yatırmalarına sebep oluyorlar. Bizler de bu gerçeklik karşısında Velat gibi direnişlerin aracılığını yapmaya, üstlenmeye, onunla bir dayanışma ağı kurmaya ve bunu yükseltmeye, karşısında onu buna sürükleyen sistemi ve bütün güçleri de teşhir etmeye devam edeceğiz. Şimdi grup yorumdan bir görüş kabininde Vlad için.

0: Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97.5 Radyo Lora'dayız. Fısıltılarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız sizden taraf. Evet, NATO'ya gidelim. Biliyorsunuz NATO'nun bu yılki zirvesi en son 2004'te yapılmıştı. Şimdi Türkiye'de bir NATO zirvesi. Orta Doğu'da savaş tırmanırken Amerika İran gerilimi, bir yandan İsrail-Lübnan gerilimi sürerken anlaşmalar yapılıyor derken tekrardan ataklar. Son dönemde Ukrayna'nın Moskova'ya drone saldırıları, Moskova'nın intihar dronlarıyla intikam alma girişimleri derken bir NATO zirvesiyle karşı karşıyayız. Türkiye'de bununla alakalı çok yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın NATO zirvesi öncesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında 225 kişi gözaltına alındı ve bu 225 kişiden 178 kişi tutuklandı. 34 kişi için de ev hapsi kararı verildi. Yalnızca 6 kişi serbest bırakıldı. 36. NATO zirvesi gerçekleşiyor. Bildiğim sosyalistler, devrimciler, demokratlar, komünistler, solcular Türkiye'de ayakta NATO karşıtlığı için eylem yapıyorlar. NATO zirvesi karşıtlığı için eylem yapıyorlar ve bu demokratik hakkı dile getirmenin suç sayıldığı bir ülkedeyiz. Maalesef 178 kişi tutuklandı dediğim gibi daha önce de. 34 ev hapsi, yalnızca 6 kişi serbest bırakıldı. Bir hatırlatmakta yarar var. 68'den bugüne neden biz devrimciler NATO'ya hayır diyoruz? Esas mesele bu. Bir podcast'imiz var. Neden NATO'ya hayır dememiz gerektiğini onu programın sonunda vereceğim. Ama önce bizim söylememiz gerekiyor. NATO'ya neden hayır dememiz gerekiyor? 1968'den günümüze uzanan bir serüven. Tarihi kanlı katliamlarla dolu bir örgüt NATO. Bunu söylemekten asla geri durmayacağız ve 75. yıl zirvesi Türkiye'de belirlendi. Türkiye'den son 2004'te toplanan NATO anti-emperyalist toplumsal muhafazakar güçlerin protesto olayıyla karşılaşmıştı. 24 yıl sonra tekrar Türkiye'de toplanan NATO tekrar aynı direnişle karşılaştı ama bu defa iktidarda, hükümette direnişe karşı güçlü bir saldırıya geçti ve 200'e yakın kişi gözaltına alındı, tutuklandı. 2004 yılında sokakların ana gündemi Irak'ta başlayan Orta Doğu Savaşı'ydı. İktidara yeni getirilmiş AKP'nin BOP ekseninde üstlendiği görevle Türkiye'deki zirveyi bir fırsat olarak gördüğü zamanların başıydı. O gün NATO'yu protesto edenler Irak'la başlayan işgal ve savaşın yaratacağı büyük yıkımlara dikkat çekilerek Türkiye'nin buna ortak olmaması uyarılarını dile getirmişti. Geçen yılların ardından yaratılan yıkımlar ve siyasal İslamcıların ülkeyi içine sürüklediği ateş çemberi ortada. Hepiniz bugün bunu daha net görüyorsunuz. Bu bir yanıyla Türkiye tarihinin bir gerçeği, bugün itibariyle de iktidarı paylaşan siyasal İslamcılar ve ülkücüler soğuk savaş apartı olarak NATO siyah tezgahlarından geçerek büyütüldü. NATO'ya bağlı hale getirilmiş ordu eliyle gerçekleştirilen darbelerle Türkiye siyasal İslamcı dönüşüm yoluna sokuldu. Bağımsızlık için mücadele eden devrimciler NATO'ya ve emperyalizme karşı durdular. Bugün olduğu gibi 2004'teki zirvede de devrimciler aynı çizgiyi aynı kararlılıkla sürdürdü. Aynı çizgide aynı kararlılıkla kalmayı başardı. O gün yayınlanan bildirilerde kısa bir özet şunu söylüyordu o gün. Varlığını yoksul ülkeleri sömürmekle sürdürebilen emperyalist Amerika, bu çıkar düzenini devam ettirmek amacıyla askeri bir garanti aradı ve NATO'yu kurdu. Bir umacı yaratarak soyduğu ülkeleri komünizm tehlikesiyle korkuttu ve yandaş birer güç olarak bu örgüte kattı. Nitekim yeryüzünde emperyalizme karşı ilk kurtuluş savaşını vermiş olan Türkiye'miz, ne gariptir ki bu oyuna düşerek kurtuluş savaşlarının baş düşmanı ve emperyalizmin sömürü aracı NATO'ya girdi. O günden bu yana NATO hep aleyhimize çalıştı. Emperyalizme karşı ilk kurtuluş savaşını veren ordu, sonradan NATO'ya girmemiz nedeniyle Kıbrıs'ta bile kendi öz çıkarlarını korumaktan alıkonuldu. Evet, 2004 zirvesinde yazılan bir bildiriden bir kesit. Emperyalist Amerika'nın hasta ekonomik yapısının askeri uzantısı olan NATO'ya hayır demek şarttır. Bugün her devrimci için, kendine devrimciyim diyen herkes için bu şart en yüksek sesle dile getirilmelidir. NATO'ya hayır diyoruz çünkü Amerika'ya karşıyız. NATO'ya hayır diyoruz çünkü emperyalizme karşıyız. NATO'ya hayır diyoruz çünkü emekçi halkın yanlarının yanı Türkiye'nin çoğunluğunun çıkarlarından yanayız. Amacımız bağımsızlık sorunu yalnızca biz gençlerin ve aydınların sorunu olmaktan çıkarıp emekçi halkımıza mal etmektir. Çünkü her zaman halklar galip gelmiştir. Vietnam'da öyle olmuştur, Türkiye'de de öyle olacaktır. Birleşmiş Milletler Avrupa Donanma Kuvvetleri olarak bilinirdi 6. Filo. Merkez İtalya Napoli, Akdeniz ve Karadeniz'de görev yaptı. ABD'nin Orta Doğu'da halklar üzerinden baskın aracı olmasının yanı sıra Karadeniz'den de geçmişte Sovyetler Birliği'ni, bugün ise Rusya'yı çevirmenin politikasının bir aracı misyonuyla hareket etmektedir. Dünden bugüne Akdeniz ve Karadeniz'de NATO'nun ABD'nin ezilen halkların üzerindeki silahı görevi korumaktadır. Türkiye halkları 6. filo ile ilk somut karşılaşmaları 1964'te Kıbrıs bunalımı üzerine oldu. İnönü'nün Kıbrıs olayları üzerine müdahale kararına karşılık ABD Başkanı Johnson'ın İnönü'ye gönderdiği Türkiye'nin müdahalesiyle 6. filonun bunu engelleyeceği mesajını ileten mektup özellikle gençlik kesimlerinde anti-emperyalist tepkilerin gelişmesinde etkili oldu. 1968 yılı gençliğin anti-emperyalist eylemlerinin doruk noktasına çıktığı bir yıl oldu. Temmuz'da Dolmabahçe Rıhtımı'na yeniden demirleyen 6. filoya karşı çok büyük bir direniş gerçekleşti ve filo denize döküldü. O günden bu yana her yıl NATO'ya hayır haftası düzenlenmektedir. Anti-emperyalist tavır kitle eylemlerinin yanı sıra üniversitelerde yaygın tartışma ve forumlarda sürüyor. 14-19 Mayıs 68 tarihinde NATO'ya hayır haftası düzenlendi ve 68'den bu yana hala Türkiye'de Mayıs ayı NATO'ya hayır haftası olarak sürdürülüyor. Sonrasında 16-20 Mart'ta bağımsızlık haftasıydı. Şimdilerde çok o haftanın kullanılmasını üniversitelerde göremesek de yine sol fraksiyonlar NATO haftası sonrası bağımsızlık haftası olarak bir kutlama yapıyor. Bütün bunları söylemeden biraz geriye gelmemiz gerekiyor açıkçası. Neden kurulduğuna bakmamız gerekiyor. Bu yazıda biraz söyledik ama 1949 yılında ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, Belçika, İzlanda, Norveç ve o dönemde Salazar diktatörünün hüküm sürdüğü Portekiz tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'nın üzerine kuruldu. 1945'te 2. Dünya Savaşı Sovyetler ABD ve Avrupa ülkelerinin ittifakıyla sonlandıktan sonra eski imparatorluklar Avrupa yıkım içerisindeydi. Savaş sonrasında Yalta ve Potsdam konferanslarında da Batı kapitalizmi ve sosyalizm arasında sınırlar belirlendikten sonra Avrupa'nın yeniden inşası sorunu gündeme geldi. Bu dönemde savaşı az hasarla atlatan ABD, Avrupa'nın yeniden sanayi ve askeri bir güç olarak inşasına girişirken aynı zamanda emperyalizmin liderliğini de Britanya'dan alıyordu. Doğu Avrupa'da halk cumhuriyetleri Sovyetlerin desteğiyle Batı emperyalizmin kapılarını kapatırken ABD yeni süper güç olarak kendi imparatorluğunu kurma mücadelesine girişti. Kısacası NATO emperyalizmin inşa örgütü olarak ortaya çıktı. Bu NATO'nun bugünkü misyonuyla alakalı, ortaya çıktı bugünkü misyonuyla alakalı bizler de Türkiye'de NATO karşıtı eylemlere katılanlara çeşitli fraksiyonlardan gençlerle konuştuk. Türkiye devrimci gençliği, Türkiye komünist gençliği, Türkiye sosyalist gençliği bugün neden NATO'ya karşı ve NATO'ya hayır diyor. Oraya uzanalım, sonra tekrardan buradayız.
1: Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce öğrenci bugün yollara çıkıyor ve işçi sınıfının sesini ve sözünü, anti-emperyalizmin bayrağını İncirlik'te yükseltmek için İncirlik'e yürüyor.

0: Ben Ayşegül Köse. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim.
1: İsmim Kumsal. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde son sınıf mimarlık öğrencisiyim.
2: Merhaba, Mert Doğan ben. Türkiye Komünist Gençliği üyesiyim.
3: Ben Enes Aydemir, İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisiyim.
2: NATO, Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde kurulmuş.
1: Bir suç örgütüdür, bir terör örgütüdür.
3: Bunu işte Orta Doğu'da görüyoruz, Ukrayna'da görüyoruz, birçok yerde görüyoruz.
2: Ve NATO bu anlamda kapitalizmin en önemli koruyucu örgüt. Kapitalizmin devamlılığını, geleceğini koruyan bir siyasi ve askeri organizasyondan bahsediyoruz.
0: Her ne kadar kendini tamamen uluslararası bir savunma örgütü olarak tanımlasa da
3: emekçi iktidarını kurduğumuzda karşımıza dikilecek bir saldırı örgütü var.
2: Zincirlik NATO'nun Türkiye'deki en büyük askeri ve teçhizat bakımında en büyük askeri üssü. ABD'nin kontrolündeki silahları barındırıyor, taktik nükleer silahlar barındırıyor.
1: 6 Mayıs'ta Denizler'le beraber Harunlar'la, Sinanlar'la, Hüseyinler'le İncirlik'e yürüyoruz derken aslında bunu kastediyordum.
3: İncirlik üssü hem bu yönden, hem siyasi yönünden, hem de bulundurduğu nükleer silahlar yönünden
0: Türkiye için, bölge için bir tehdit.
4: Yağma yok! NATO'yu bu topraklardan kovacağız!

0: İncirlik yolculuğu çok güzeldi. Biz İstanbul'dan gelen otobüsteydik. İstanbul otobüsü olunca da yol biraz uzun oluyor Adana'ya. Şarkılarla, türkülerle yola çıktık.
1: Sloganlarla, marşlarla yürüdüler, ya gittiler İncirli'ye.
2: Harunların orada açtığı o pankartı görebilmek ve o pankartın kendisini Adana'ya taşımak gerçekten gurur vericiydi ve çok heyecanlıydı.
1: İncirli yürüyüşünün arka planında, otobüslerde, belki otobüsün öncesinde de gençliğin coşkusu ve emperyalizme karşı olan kararlılığı bulunuyordu.
2: Orada bir geçmiş var, orada bir gelenek var. Biz eğer gerçek bir gelecek kurmak istiyorsak, bu ülkede, bu memlekette bir gelecek kurmak istiyorsak kendimize, bunun yolu NATO ülkemizden, İncirli'yi ülkemizden.
1: Emperyalizmin bugün hegemon ülkesi ABD'dir. ABD'nin de icra organı bugün NATO'dur.
3: Ülkemizde emperyalist bir üs istemiyoruz. Bunu bağırmak, bunu haykırmak için yürüyüşümüzü yaptık.
4: Bağımsız bir ülke, sosyalizm.
2: NATO Suriye'deki gençlerin geleceğini elinden aldığı gibi bizimkisini de almıştır. Sadece biraz daha farklı bir zeminde aslında.
3: Bunun nedeni NATO ve bünyesindeki emperyalist ülkelerin o insanların ülkelerinde barınmasına izin vermiyor oluşuyor.
0: Asıl sorunumuz daha ucuz iş gücü olan göçmenler değil. Daha ucuz iş gücüyle daha fazla artı değer üretmeye çalışan patronlar. Bunu işaret etmemiz gerekiyor.
1: Bu anlamda Türkiye'nin yaşadığı göçmen krizi de, gençlerin yaşadığı geleceksizleşme de bu düzenin içselleşmiş sorunları olduğundan dolayı bu düzenin koruyucusu rolündeki bir askeri örgütün karşısında, önünde ya da en önemli noktasında söylenmesi gereken problemlerdir bunlar. TKG'nin İncirlik yürüyüşü ülkemizde emperyalizmin ortaya çıkarttığı bütün sorunlara karşı verilmiş bir yanıtı içerisinde barındırıyor. Bu anlamda NATO'ya karşı olmak bu düzene karşı olmaktır. Bu düzene karşı olmak da aslına bakarsanız gençliğin içerisinde bulunduğu birçok soruna karşı bir söz söylemektir. Bugün biz göçmen krizini NATO'nun Orta Doğu'daki politikalarından ayrı bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Ya da gençliğin geleceksizleşmesini, Türkiye'deki krizi ve en nihayetinde AKP iktidarını, o AKP iktidarının müttefiki olan NATO'dan azade nasıl değerlendirebiliriz? Bu imkansız bir şey.
0: Bu memlekette komünistler oldukça, bu memlekette Türkiye komünist gençliği oldukça o kadar kolay o nükleer tehdidi bulunduramayacaklarını bilmeleri gerekiyor.
1: Türkiye komünist gençliği Türkiye'de bu ülkenin halkına karşı girişilebilecek her türlü saldırının faili olacak bir üsse işçi sınıfının ve Türkiye halkının sözünü söylemeye gitti.
3: NATO'nun koruduğu sınıf bizi sömürüyor. Ülkenin kaynaklarını onlar sömürüyor. Yani aklınıza gelebilecek tüm sorunların kaynağı belli, çözümü de belli. Biz ülkemizde NATO'yu istemiyoruz, biz İncirliği kapattıracağız.
5: Biz yanı başımızda ne nükleer silah ne de ABD'yi istiyoruz.
0: Türkiye gençliği çok pasifize edilmiş durumda. Eylemliliklerden uzak, siyasetten uzak olduğunu düşünüyor. Ama Türkiye gençliğinin şunu anlaması lazım. Yaşadığımız her sorun bizzatihi siyasi. İptal edilen festivallerden tutalım, işte yaşam alanlarımızın daralması, haklarımızın daralmasına kadar. Bunların hepsi siyasi ve bu düzen tarafından kaynaklanan sorunlar. Bunları görmemiz gerekiyor. Bunlar ne olursa olsun omuz omuza verip sınıf kimliğimizle bunların karşısında durmamız gerekiyor. Bu düzen bizim hayatımızı mahvediyor, gençliğimizi mahvediyor. Ve biz inanıyorsak ki biz bu memleketin yarınlarıyız, geleceğiyiz. Yarınlarımızı kazanmamız, bugünlerden örgütlü olmamız, yan yana omuz omuza mücadele etmemiz gerekiyor.

0: 68 hareketi NATO'ya karşıydı. 68'den bu yana NATO'ya karşıyız. NATO'nun bir suç örgütü olduğunu, yoksul ülkelerde kendi ekonomik çıkarları için çöken bir vampir olduğunu, kan emici bir örgüt olduğunu söylemekten asla geri durmayacağız. Bugün Türkiye'de bunu dile getirenlerden 178 kişi tutuklanmış olsa da o 178 kişiyi takip eden 178 bin insan vardır. Devrimcileri tutuklamak, gözaltına almak ya da bununla tehdit etmek, NATO karşıtlarının üstünü örtmeye çalışmak bir çözüm değil. Daha önce bunu defalarca yapmaya çalıştınız. Defalarca denendi. Üstelik tutuklamakla da değil. Öldürdünüz, idam ettiniz ama Türkiye ve Kürdistan devrimci gençliği bugün hala ayakta ve en yüksek sesle NATO'nun bir katil olduğunu, Amerika'nın bir katil olduğunu ve Orta Doğu'dan defolması gerektiğini en yüksek sesle yine onlar söylüyor. Programın son 20 dakikasına girerken neden NATO'ya karşı olmalıyızı detaylarıyla anlattığımız bir podcast'imiz var. Sizi onunla yalnız bırakacağız. Bir daha programı bölmeyeceğim, podcast'i bölmeyeceğim. 3 haftadır yoktum. Bu hafta umarım telafi edebilmişimdir. Bir sonraki fısıltıdan çalığa programda buluşuncaya dek kalın sağlıcakla. Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97.5 Radyo Lora'dayız. Pısıltılarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız, sizden taraf.
1: Devletlerin başkenti Washington'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı.
2: 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne inşallah Temmuz ayında Türkiye ev sahipliği yapacak.
3: NATO zirvesine hangi koşullarda gidiyoruz? Emperyalist ve Siyonist güçler Orta Doğu'yu yeniden paylaşma planlarını İran halklarına demokrasi getirme yalanlarıyla meşrulaştırmaya çalışırken bölge giderek daha geniş bir savaşın içine sürükleniyor. Dünya, emperyalist rekabetin keskinleştiği, pazarların, enerji yollarının ve nüfuz alanlarının yeniden paylaşıldığı bir savaş sahasına çevriliyor. Genişleyen bir bölgesel yıkımın eşiğinde. Askeri müdahaleler yaygınlaştırılıyor, silahlanma yarışı büyütülüyor, savaş politikaları sistematik biçimde derinleştiriliyor. Filistin, Suriye, Ukrayna başta olmak üzere dünya halklarının payını

her yeni çatışmadan milyarlar kazanıyor. Gelmiş geçmiş en büyük savaş örgütü olan NATO öncülüğündeki emperyalist Siyonist ittifak, işgal, soykırım ve savaş yoluyla dünya halklarının nefesine çöküyor. NATO, ABD ve Batı emperyalizminin askeri siyasal savaş örgütüdür. Yeryüzünün en büyük suç ve savaş örgütü NATO'nun sicili, ABD-İsrail ortaklığında bölgenin yeniden dizayn edilmesi planındaki stratejik rolüyle kabarmaya devam ediyor. Ve şimdi bu savaş örgütü Türkiye'de toplanıyor. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi sıradan bir diplomatik buluşma değil. Emperyalist güçlerin savaş politikalarını belirlediği, yeni müdahale başlıklarını tartıştığı ve silahlanma kararlarını derinleştirdiği bir toplantıdır. 7-8 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek bu zirve, NATO'nun kuruluşundan bu yana 36. buluşması. 2004 İstanbul'un ardından Türkiye ikinci kez bu savaş ittifakına ev sahipliği yapıyor. NATO'da kalmak pek çok kesim açısından akılcılık, NATO'dan çıkmak ise çılgınlık olarak tarif ediliyor. Bize sürekli aynı şey söyleniyor. NATO olmazsa güvenliğimizi sağlayamayız ve Türkiye tehlikede kalır. Peki gerçekten de emperyalist bir savaş örgütünün çıkarlarıyla Türkiye ve dünya halklarının çıkarları aynı olabilir mi? 10 yıllardır yapılan NATO zirvelerine bakıldığında bu toplantıların ardından halkların payına huzur mu düştü yoksa üzerlerine bombalar mı yağdı? Orta Doğu'ya güvenlik mi getirdiler yoksa coğrafyayı parçalayıp bir kan gölüne mi çevirdiler? Güvenlik diye sunulan bu savaş örgütünün tarihine daha yakın bakalım. Gerçek yüzünü birlikte görelim. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, NATO nedir? Neden NATO'ya karşıyız? NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından 12 devletin imzaladığı Kuzey Atlantik Anlaşması ile kurulan askeri bir ittifaktır. Kurucu devletler kendi amaçlarını demokrasi, halkların özgürlüğü ve medeniyetini koruma olarak sundu. Gerçekte ise tablo farklıydı. Sovyetler Birliği hem tarihin gördüğü ilk işçi devleti olarak hem de faşizmi dünya halklarının başından söküp atmaya öncülük eden güç olarak dünya halklarının büyük sempatisini kazanmıştı. Doğu Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da halk devrimleri, halk demokrasileri ve ulusal kurtuluş mücadeleleri dalga dalga yayılıyordu. Yani sorun kendilerine yönelen bir savaş tehdidi değildi. Kapitalist dünya sistemi ve emperyalist sömürgecilik için asıl tehlike, işçi sınıfı ve halk egemenliğine dayanan iktidarların çoğalması ihtimaliydi. Sömürüsüz, sınıfsız bir dünyanın yalnızca bir hayal değil, somut bir olasılık haline gelmesiydi. Ki zaten NATO'nun kuruluşunu açıklayan başlıca ilke şöyle açıklanıyor. Üye ülkelerden birine karşı saldırı tüm üyelere yapılmış sayılır ve NATO saldırıya uğrayan üyesinin yardımına koşar. Yani üye ülkelerden biri doğrudan silahlı bir saldırıya maruz kalmasa bile isyan, ayaklanma, iç savaş gibi olaylar karşısında da saldırıya uğramış kabul edilecekti. Böylece NATO yalnızca üye ülkelerin dış tehditlere karşı korunması değil, egemen sınıfların iç tehlikelere yani halkın itirazlarına karşı da savunulması için kurulmuştu. Ama bunu açık açık söyleyebilirler miydi? Biz işçi iktidarından korkuyoruz diyebilirler miydi? Elbette hayır. Onun yerine ne dediler? Güvenlik, tehdit, komünizm tehlikesi. Ondan sonrası hepimizin tanıklık ettiği barış ve demokrasi götürme aldatmacasına kadar genişledi. NATO, işçi sınıfının kazanımlarına, halkların bağımsızlık iradesine karşı kurulmuş bir saldırı ve savaş örgütüdür. Ve dün neyse bugün de odur. Bir avuç emperyalist tekelin çıkarı uğruna milyonları yoksulluk ve sefalete sürükleyen düzenin silahlı bekçisi olarak işlevini sürdürüyor. NATO'nun sabıkası.
Savaşın giderek yayıldığı, bölgesel çatışmaların büyüdüğü böyle bir dönemde NATO zirvesinin Türkiye'de yapılacak olması gerçekten

0: ekonomik ve siyasal düzenin kurulması anlamına geldi. ABD Başkanı Truman'ın Marshall Planı ve NATO bir elmanın iki yarısıdır sözü bu emperyalist yayılmacılığı da açıklıyordu. Görünüşte üye ülkelerin tümünün askeri ittifakı olsa da NATO'nun başlıca hedefi ABD emperyalizminin genel çıkarlarının savunulması oldu. Savaş sonrasında kurulan IMF, Dünya Bankası, NATO gibi kurumların tamamı ABD hegemonyasında kapitalist emperyalist düzenin yeniden yapılandırılması amacıyla kurgulandı. NATO bir avuç emperyalist tekelin çıkarı uğruna milyonları yoksulluk ve sefalete sürükleyen düzenin silahlı bekçisi olarak kurulmuş, kurulduğundan bu yana bu görevi yürütmüştür. Etki ve nüfuz alanlarını genişletmek için ulusal, etnik, mezhepsel çelişkileri kullanan batılı emperyalistler, NATO eliyle iç savaşları kışkırttı, darbeler tezgahladı, suikastler düzenledi, işgal ve soykırımlar gerçekleştirdi. Özel harp teknikleriyle teşkilatlandırılan CIA, NATO emrindeki gizli örgütler, çok sayıda katliam ve cinayete karıştı. İtalya 70'li yıllarda işçi hareketinin etkinliğini giderek arttırdığı ülke olarak NATO'nun huzurunu kaçırıyordu. Mafya, uyuşturucu şebekeleri, tarikatlar ve benzeriyle örgütlenen antikomünist cephe, NATO'nun daha sonra Gladio adıyla açığa çıkan operasyonuyla işbirliği yaptı. İspanya'da ise Gal, bağımsızlık mücadelesiyle öne çıkan Bask bölgesinde onlarca ETA üyesinin öldürülmesinde rol üstlendi. İngiltere'de de benzer örgütlenmelerle muhalefet hizaya getirildi. Thatcher gericiliğinin önü açıldı. İtalya, Türkiye, İspanya, İngiltere gibi pek çok ülkede NATO ve CIA eliyle iç siyasete ve muhalefet güçlerine yönelik örgütlenen faaliyetler NATO'nun kanlı sicilinin yalnızca bir parçasıdır. Dünyanın dört bir yanında pek çok siyasi operasyonun darbenin arkasında NATO, CIA mutfağı olduğu açığa çıkarıldı.
1: Türkiye Cumhuriyeti NATO dahil tüm ittifak ve antlaşmalara bağlı kalarak ve her türlü tasarrufa ağırlık veren bir yaşam ve dayanışma ortamına girilmesini ve milletçe gücümüzün tümünü ortaya koyacak bir çalışma hızını bekliyor ve yüce Türk milletine güveniyor.
0: NATO'nun suçları özellikle 90'lar sonrası doğrudan dahil olduğu savaş ve işgallerle başka bir boyuta ulaştı. Yıl 1991. Sovyetler Birliği dağıldı. Ancak sözde Sovyetler Birliği'ne karşı bir savunma örgütü olduğu iddia edilen NATO dağıtılmadı. Çünkü NATO emperyalist sistemin savaş örgütüydü. Ve emperyalist sömürü ve baskı politikalarının garanti altına alınması gibi kritik görevleri de üstlenebilirdi. Böylece NATO'nun işlevi 90'lı yıllarda yeniden tanımlandı. Yeni dünya düzeni diye pazarlanan savaşsız, soykırımsız, refah kapitalizmi yalanı elbette uzun sürmedi. Emperyalist rekabet ve paylaşım mücadeleleri, devletler arasındaki bölünme ve çelişkileri derinleştirdi. Ezilen ve sömürülen dünya halkları, özellikle Balkanlar, Kafkaslar, Afrika ve Orta Doğu'da emperyalist savaşların girdabına çekildi. Barış ve özgürlük getireceği iddiasıyla dünya halklarının başına musallat olan NATO birlikleri bugüne kadar müdahale ettiği, dokunduğu tüm alanlara kan, gözyaşı, ölüm ve sefalet getirdi. Emperyalist ABD ve müttefiklerinin hedefindeki bir coğrafya olan Orta Doğu'ya müdahale için beklenen bahane 11 Eylül 2001'de geldi. El-Kaide'nin İkiz Kuleler saldırısı terörizme karşı savaş olarak cilalanan dönemi başlattı. El-Kaide lideri Usame Bin Laden'in yakalanması için NATO güçleri Ekim 2001'de Afganistan'ı işgal etti. Terörizme karşı mücadele bahanesiyle Afganistan'a giren emperyalizm, Afgan halkının kaderini Taliban barbarlığına terk etti. NATO ile Orta Doğu'daki etkisini güçlendiren ABD'nin bir sonraki hedefi Irak oldu. Saddam rejiminin elinde kitle imha silahları bulunduğu gerekçesiyle 20 Mart 2003'te başlatılan işgal Irak'ı cehenneme çevirdi. Saddam rejimi devrildi, emperyalist işgalin geride bıraktığı etnik, dini temelli çatışmalar bitmedi. İşgal boyunca 1 milyon insan hayatını kaybetti. 2011'de Arap Halk Ayaklanmaları ile birlikte Mısır, Tunus,

0: Tunus, Suriye ve Libya gibi ülkelerde yaşanan isyanlar, emperyalistler açısından Orta Doğu'nun dizayn edilmesi için fırsat olarak görüldü. NATO ülkeleri pek çok radikal İslamcı grubu silahlandırdı ve askeri operasyonlara girişti. Geriye uzun yıllar boyunca istikrarsızlık, sefalet ve kaosa sürüklenen ülke halkları kaldı. 7 Ekim 2023'te ABD emperyalizminin Orta Doğu'daki en önemli müttefiki olan İsrail, Filistin'i işgal etti. Bu işgal ve soykırım süreci NATO ülkelerinin açık ya da örtülü desteğiyle 2 yıl boyunca sürdürüldü. Bu NATO-İsrail hattı Gazze'de 70 binden fazla Filistinlinin katledilmesine yol açtı. Süreç yalnızca Gazze ile sınırlı kalmadı. Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a yönelik saldırılarla genişletildi. Bugün Ukrayna'da yaşanan savaş da kendiliğinden ortaya çıkmış bir çatışma değildir. Bu savaş, NATO'nun doğuya doğru genişleme politikaları ve emperyalist güçlerin paylaşım mücadelesi içinde şekillenmiştir. 2024 Temmuz'unda yapılan NATO zirvesinde Rusya'ya karşı nasıl bir pozisyon alınacağı açıkça tartışılmış, Çin-Rusya ilişkilerinin Batı için tehdit olduğu ilan edilmiştir. Bu doğrultuda Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik yapılarıyla daha sıkı bağlar kurması gerektiği vurgulanmış, Batı'nın çıkarlarını Rusya'ya karşı savunması karşılığında Ukrayna'ya 40 milyar euro destek vaat edilmiştir. 2022'den bu yana yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan yerinden edildi. Kentler yıkıldı. Bir ülke adım adım harabeye çevrildi. Yani NATO'ya yakınlaşmanın Ukrayna'ya getirdiği şey güvenlik değil, daha derin bir savaş, daha ağır bir yıkım ve giderek artan bir bağımlılık oldu. İşte halklara yoksulluk, ölüm ve yerinden edilme olarak kesilen bu fatura, lüks otellerin salonlarında, o şatafatlı NATO zirvelerinde, halklardan gizlenen kapalı kapılar ardında kesildi. Şimdi aynı masayı Ankara'ya kurup bu suç şebekesini bize milli gurur diye yutturmaya çalışıyorlar. Türkiye ne yapmalı, biz ne yapmalıyız? Türkiye NATO'dan çıkmalı. Tüm yabancı askeri üsler kapatılmalıdır. Ancak NATO'dan çıkmak tek başına yeterli değildir. NATO'nun yeni üyelerle daha da genişlemesi dünyamıza yeni işgaller, savaşlar ve katliamlardan başka bir şey vaat etmemektedir. NATO dağıtılmalıdır. NATO gibi emperyalist savaş örgütlerinin panzehri, dünya halklarının internasyonalist mücadelesi ve güç birliğidir. Üstelik bu ne hayal ne de ulaşılmaz bir ihtimaldir. Türkiye'nin tarihi sadece bu emperyalist saldırganlık örgütüne teslimiyetle değil, Türkiye işçi ve emekçilerinin, gençlerin ve kadınların buna karşı geliştirdiği mücadelenin de tarihi. Hatırlayalım. 1 Mart 2003'te ABD emperyalizminin savaş planlarına hizmet eden Irak tezkeresi halkın birleşik gücüyle mecliste nasıl püskürtüldüyse bugün de yapabiliriz. Bu mücadelenin en yakın ve en öğretici örneği işçi sınıfının hafızasında bugün hala tüm canlılığıyla duruyor. Çünkü işçiler Körfez Savaşı'nın yarattığı yıkımı unutmamıştı. Yeni bir savaşın kendileri için daha fazla yoksulluk, daha fazla sömürü ve daha fazla güvencesizlik anlamına geldiğini biliyorlardı. Daha tezkere meclise gelmeden iş yerlerinden şu soru yükseliyordu: bu yıkımı nasıl engelleyebiliriz? Sendikalar, meslek örgütleri, öğrenciler ve aydınların da içinde bulunduğu savaş karşıtı platformlar oluşturuldu. Fabrikalardan üniversitelere yayılan örgütlenmelerle savaş karşıtı mücadele adım adım büyüdü. Sokaklarda on binlerce işçi, emekçi ve genç Irak'ta savaşa hayır diye haykırırken patron örgütleri hükümete açık destek veriyor, savaşın maliyetinin emekçilere yıkılmasını savunuyordu. Bu süreçte sendikalar konfederasyon ayrımı gözetmeksizin tabanda birleşmenin mümkün olduğunu gösterdi. Büyük mitinglerde yüz binler buluştu. Öğrenciler ve emekçiler
1: von der Bewegung für die Bewegung. Lora immer vor Ort. Wir senden von hier nach dort. Aber diese Arbeit kostet. Wir brauchen. Lora braucht. Wir sind dankbar für finanzielle Unterstützung.
2: Aber ey, was mir gerade einfällt. Ich hab verfickt nochmal. Kein Geld, kein Moos, keine Knete. Kein Sasser, keine einzige
1: Lora.ch